0: insanca yaşayanlar sonsuza karışsınlar. Her yeni gün sevinçler dökülsün başımıza, mutluluklar karışsın.
1: Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, biraz güneşli, biraz bulutlu bir Hamburg sabahından herkese günaydınlar. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, şu an Hamburg'da, Almanya'da, artı tabii ki güzel Türkiye'mizde ve şu an Tavan'dan bizi dinleyen değerli dostlarımız, arkadaşlarımız var. Evet. Hemen radyomuzun başlangıcında sevgili Ayşe Nur bizlere yazmış. Ayşe Nur demiş ki, evet yazmış ki, Hamburg'un güzel insanları, sizinle güne başlamak ne güzel. Samimiyetiniz, güzel enerjiniz gerçekten içimizi ısıtıyor. Şu an müdürümüz Erdem, Çurku ve eğitmen arkadaşlarımla birlikte sizi keyifle dinliyoruz. Sesiniz ve sohbetiniz pazar sabahımıza ayrı bir güzellik katıyor. Hepinize bol kahkahalı, keyifli bir yayın, güzel bir pazar günü diliyoruz. İyi ki varsınız. Çok da sevgiler. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayşenur. Ve tabii ki oradaki bütün arkadaşlara da buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şayet ki istek şarkılarınız varsa bana yazabilirsiniz. Şimdiden sizlere de kolay gelsin ki büyük bir ihtimalle şu an bir etkinliğin içerisindesiniz. İstek şarkılarınızı bekliyoruz.

Evet, radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Biraz önce belirttiğim gibi biraz parçalı bulutlu, biraz güneşli bir Hamburg sabahından herkese günaydınlar. Biraz hareketli şarkılarla başladık. Evet, Serdar Ortaç'ın en hareketli şarkılarından biri. Dansöz kulaklarınızda.

43 25 40 46 numarasından bizleri arayabilir. Ya da WhatsApp numaramız 0177 837 47 74. WhatsApp numaramızı tekrarlıyorum. 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz.

Evet, bu arada gelen mesajları da okumak istiyorum. Değerli Ali Bey bizlere yayınlar dilemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Jale Hanım, Gamze Hanım ve Yücel Bey bizlere iyi yayınlar dilemişler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve bizler de sizlere harika bir pazar günü diliyoruz efendim. Şarkı istekleriniz olursa bizlere yazabilirsiniz. 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Radyo Metropol'de Mustafa Dolaç'la birliktesiniz.

Evet, sıradaki şarkımız bir istek şarkı. Avusturya Viyana'dan İlknur Hanım bizlere yazmış. Ve bizlere iyi yayınlar diliyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. İstek şarkısı Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın şarkısını rica etmiş. Gayet tabii ki memnuniyetle gönderiyoruz. İlknur Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağan ediyoruz.

Evet, sıradaki şarkı radyomuzun kurucusu değerli Elif Ergün'ün şarkısı. Tabii ki kime gidiyor? Daimi dinleyicilerimizden İsmail Bey. Günaydın Metropol canlar demiş. Ve Metropol ekibi dinleyicileri, Elif Ergün'den bir şarkı istiyorum. Herkese gelsin. İyi yayınlar, saygılar demiş. İsmail Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Elif Hanım'ın, Elif Ergün'ün bu güzel şarkısı Aşk Mevsimi İsmail Bey ve bütün sevdikleri için ve tabii ki bütün radyo Metropol dinleyenlerine gelsin.

0: Evet, sıradaki şarkımız Zeki Müren'le En Günü Gözleri Aşka Gülen. Hamburg'dan Sema Hanım bizlere yazmış. Günaydınlar değerli Radyo Metropol ekibi. Evet, yine her zamanki gibi kahvaltı eşliğinde sizleri dinliyoruz demişler. Afiyetler olsun efendim. Teşekkür ediyoruz ve bizler de sizlere harika bir pazar günü diliyoruz. Evet, isteğiniz üzerine Zeki Müren'den Gözleri Aşka Gülen. Evet, Sema Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.
1: Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme doğmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme doğmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre beden. Ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar, ah. Dol benim ömrüme, dol da güneş gibi aşkımı tazele gel.
2: Aşkımı tazele gel.
1: Dol benim ömrüme, dol da güneş gibi aşkımı tazele gel.
2: Aşkımı tazele gel.
1: Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel.
2: Seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
1: Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel.
2: Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

0: yaraşır, gözlerin ömre bedel.
1: Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
0: Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel.
1: Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
0: Sensiz elem bana ya. Güneş gibi aşkımı tazele gel.
1: Aşkımı tazele gel.
0: Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel.
1: Aşkımı tazele gel.
0: Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

Evet, sıradaki bu güzel şarkı Kayahan'dan geliyor, Odalarda Işıksızım. Şu an İstanbul'da bizleri, radyosunun başında bizleri dinleyen Ceren Hanım bizlere yazmış. İyi yayınları dileymiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ceren Hanım'a ve bütün sevdiklerine buradan Hamburg'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kayahan Odak'la Odalarda Işıksızım Ceren Hanım'a ve bütün sevdiklerine geliyor.

Evet, sırada yine güzel bir istek şarkı var. Değerli Nida Sevindik bizlere yazmış. Günaydın Metropol ekibi, iyi yayınlar. Elif Hanım'a musabe demiş. Elif Buse Doğan'dan Magusa Limanı çalarsanız sevinirim. Bana, Metropol dinleyicilerine ve sizlere gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Nida Hanım. Bizler de sizlere harika bir pazar günü diliyoruz. Sizlerin isteği üzerine Elif Buse Doğan Magusa Limanı.

Evet, sıradaki bu güzel şarkı değerli hocamız Mehmet Özkaya'dan geliyor. Kime gidiyor? Tabii ki Lübeck'ten, değerli aile dostlarımızdan Gülden Albay. Günaydın Musabey, tüm Metropol dinleyicileri. İyi yayınlar diliyorum. Mehmet Özkaya hocamızın sevilen şarkısı Aşk Mevsimini çalarsanız sevinirim. Bugün Lübeck'te koro çalışmasına görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar bizden demiş. Evet Gülden Hanım, çok çok teşekkür ediyorum. Değerli eşiniz Fecri Akif Albay'a da buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Gülden Hanım'ın isteği üzerine değerli hocamız Mehmet Özkaya. Aşk Mevsimi kulaklarınızda.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, dinleyicilerimizden değerli Nida Sevindik hastanedeymiş. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Şu an hastanede bizleri dinliyormuş. Acil şifalar diliyoruz. Bir an önce sağlıklı bir şekilde aramızda olmanızı temenni ediyoruz Nida Hanım. Bu güzel şarkı da bizden size gelsin. Emel Sayın'a duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, saatlerimiz 10.15'i göstermekte. Şu an kulaklarınızdaki güzel şarkı Suat Sancar'dan geliyor. Suat Sancar Londra'da yaşayan TRT sanatçılarından değerli Suat Sancar. Ve tabii ki bizim 11. ayın birinde Lübeck'te yapacağımız konserde bizim konuk sanatçılarımızdan bir tanesi değerli Mehmet Özkaya ile birlikte orada olacaklar. Tabii ki Suat Sancar'ın güzel yorumu, güzel sesi, aynı zamanda Mehmet Özkaya hocamızın güzel şarkıları ve tabii ki koristlerimizin güzel şarkıları eşliğinde şahane böyle gazino havasında gerçekten bir galası yapılacak olan bu konser şahane geçecek. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. Şayet ki sizler de biletle alakalı bilgi almak isterseniz biletlerimiz satışa çıktı. 0176 201 57 628 Lübeck konserimizin biletleriyle alakalı bilgi almak isterseniz 0176 201 57 628 ya da 0177 837 47 74 numaralarından biletlerle alakalı bilgi edinebilirsiniz.

Evet, sıradaki tek şarkımız değerli ablamız Sevim Tarhan için gidiyor. Bizlere yazmış: günaydın değerli Elifciğim, değerli Mustafa'cığım. Yine çok güzel, akıcı bir yayında yüreğimizi ısıtıyorsunuz. Teşekkürler. Ne derim demiş. Birkaç günden beri grip oldum. Yattığım yerden sizleri dinliyorum. Bugün sizlerin bu güzel yayını sayesinde gözlerimi açtım. Yattığım yerden sizleri dinliyorum canlarım demiş. Çok geçmiş olsun Sevim ablam. Bu ara evet, havalar birdenbire soğudu. Çok dikkat etmek lazım. Size de Nida Hanım'a da acı şifalar diliyoruz. İstek Türküm Cengiz Özkan'dan Bir Ay Doğar Akşamdan Geceden türküsünü çalarsanız sevinirim demiş. Kaya tabii ki, umarım tabii ki bu güzel şarkı şifa niyetine olur. Size de Nida Hanım'a da acı şifalar diliyorum. Bir an önce toparlanın. Evet, aynı zamanda Nida Hanım buradan bu ayın 24 ve 25'inde Kültür Palas'ta tiyatro gösterimiz var demiş. Bilet almak isteyen arkadaşlar olursa benimle irtibata geçebilirler. Evet, bu ayın 24 ve 25'inde Kültür Palas'ta, Bişket Kültür Palas'ta Nida Hanımların bir tiyatro gösterisi varmış. Eğer ki biletle ilgisi olan ya da bilet almak isteyen arkadaşlarımız olsa Nida Hanım'la irtibata geçebilirler.

Evet, sıradaki bu şahane şarkı kime gidiyor? Tabii ki değerli Namık Yener. Mira Rise'ın bir onun sahibi değerli Namık Yener abim bizlere yazmış. Sevgili Elif, sevgili Mustafa, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Gökhan Tepe'den teşekkür ederim. Baharım için çalarsanız sevinirim demiş. Kaya tabii ki. Evet, Namık Bey'e biz geçen hafta uğradık. Gerçekten ilgi ve alakalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şayet ki sizler de herhangi bir seyahat düşünüyorsanız Mira Rise'ın Namık Bey'e uğramadan seyahat planlarınızı yapmayın derim ben. Çünkü hem fiyat açısından hem de hizmet açısından bilet öncesi bilet sonrası gerçekten şahane bir hizmet var. Tekrardan Namık Bey ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Namık Bey'in isteği üzerine değerli Baharı için Gökhan Tepe'den teşekkür ederim şarkısı kulaklarınızda.

Evet, sırada güzel bir türkü var. Bu güzel türkü nereye gidiyor? Tabii ki Lübeck'e gidiyor. Lübeck korumuzun değerli koristlerinden Zerrin Ünal ablamız bizlere yazmış. Herkese gün aydınlığı diliyorum. Kolay gelsin. Mustafa Bey, Elif Hanım'a da selamlar olsun demiş. Zara'dan Elif dedim türküsünü çalarsanız memnun olurum. Görüşmek üzere bugün koroda demiş. Evet, Zerrin ablamız yaklaşık 1-2 haftadır aramızda değildi. Tabii ki değerli annesi hastaydı. Onun için gitmişti Türkiye'ye. Evet Zerrin ablacığım, değerli annenize ve tabii ki bütün hasta olanlara acil şifalar diliyoruz. İnşallah herkes eski sağlığına kavuşur.

Gün Bey ve Fatih Bey iyi yayınlar dilemişler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Esengül'den Taht Kurmuşsun şarkısını rica etmişler. Gayet tabii ki Ergün Bey, Fatih Bey'in bütün sevdiklerini armağan ediyoruz bizler de. Buradan Almanya Hamburg'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.

Evet, sırada harika bir düet var. Yücel Arzem ve Devrim Gürenç. Bilemezler nasıl sevdik. Bu güzel şarkı da bizden siz değerli Radyo Metropol dinleyenlerine gelsin.

Evet, sıradaki şarkı Ferhat Göçer'den geliyor. Kızım şarkısı gerçekten duygu dolu bir şarkı. Bizler dün akşam bir düğündeydik. Altona'da Merdane Restorant'ın sahibi Mehmet Bey'in değerli kızı Tutku ve tabii ki damat adayımız Emre'nin düğünündeydik. Çok güzel, çok keyifli bir düğün oldu. Kendilerine bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Evet, Merdane Restorant'ın sahibi Mehmet Bey'in isteği üzerine... Kızım şarkısı Ferhat Göçer'den geliyor.

Evet, kulaklarınızdaki bu güzel ses tabii ki değerli hocamız Mehmet Özkaya. Mehmet Özkaya'nın en güzel şarkılarından biri Gönlü Güvercinli Kadın. Evet, 11. ayın 1'inde Lübeck'teki yapılacak olan gala konserimizin yine konuk sanatçılarından ve aynı zamanda tabii sahnede bizi yönetecek olan şefimiz Mehmet Özkaya. Bu güzel konsere tabii ki hepinizi bekliyoruz. 11. ayın 1'i. İletişim numaralarını veriyorum. Biletlerimiz satışta. 0176 201 57 628 0176 201 57 628 numarasından ya da 0177 837 47 74 0177 837 47 74 numarasından biletle alakalı, biletlerle ilgili ve konserle ilgili her türlü informasyon alabilirsiniz. 11. ayın 1'inde Lübeck'te yapılacak olan, tabii Lübeck'te ilk kez bu büyüklükte, bu geniş kapsamda bir gala konseri olacak. Bütün müziksever dostlarımızı bekliyoruz. Tabii orada bir gazino havasında olacak. Yani masalarda oturulup aynı zamanda yiyeceğinizi ve içeceğinizi oradaki büfelerden alıp yemeğinizi yerken ya da orada içeceğinizi içerken aynı zamanda güzel bir konser dinleyeceksiniz. Bütün müzikseverleri bekliyoruz.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 9'da 11 arasında sizlerle birlikteydik. En güzel şarkılar, en güzel konular ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vermeye çalıştım. Bizler yarın sabah saat 8 ile 10 arasında yine burada mikrofonlarımızın başında olacağız. Değerli Elif Ergün'le birlikte. Tabii ki siz değerli dinleyenlerimizi de radyolarınızın başına bekliyoruz. Efendim hepinize harika bir pazar günü diliyorum. Dışarısı biraz serin, yağmur her an yağabilir, yağmayabilir ki bugün yoğunlukta bulutlu gibi görünüyor. Ama yine de dışarı çıktığınızda muhakkak ki üstünüze sıkı giyinin ve tabii birer tane de şemsiye bulundurmanızda fayda var. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş. Kendinize çok iyi bakın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Hoşça kalın efendim.